Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Hafta sonunun son iş günü. Ya yanlış cümle oldu, haftanın son iş günü. Hafta sonunun son iş günü olsa ne güzel olurdu ha. Sadece cumartesi pazar çalışacağız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma tatil. Nerede o günler ya? Merhaba millet, nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın son iş günü dedik. Artık planlar cepte hafta sonu tatili için. Uygulamak için her zaman söylediğimiz gibi birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Bugünü bir atlatalım da sonrasında zaten tatil planlarını uygulamaya başlayacağız. Ne var aklınızda bu hafta sonuna dair? Samimi söylüyorum, yani ne yapacaksınız? Ya güzel bir şey olursa yemin ederim bak katılırım ben de ha. Öyle mangaldı, eğlenceydi filan. Çok severim arkadaşlar. O yüzden değişik bir şeyler yapacaksanız bana haber edin. WhatsApp'tan ulaşın, Instagram'dan ulaşın, hiç fark etmez. Yazın bana sabahların efendisi, biz hafta sonu kızlarla dediğiniz anda yeter zaten benim için. Ben hafta sonu her zaman yaptığım gibi karavanımla birazcık daha böyle keyif yapmaya devam edeceğim. Karavan hayatını seviyorum. Son zamanlarda çok sık bahsediyorum ama gerçekten çok efsane, efso bir şey. Yani minimal bir hayat ama bir deniz kenarında olduğunuzu düşünsenize. Sabah uyanıyorsunuz, kapıyı bir açıyorsunuz. Oo, inanılmaz bir manzara. Güne başlamak için bence çok keyifli bir şey ya. En azından hafta sonu bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Yani bu karavan olur, çadır olur, ne bileyim kumda yatarsınız. Ya yeter ki hani kapıyı açtığımızda ya da gözümüzü açtığımızda şöyle güzel bir denize bakalım. Benim en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Karavanda kalsam dahi sabah saat muhakkak 4.30-5 gibi kalkıyorum. Kahvemi yapıyorum ve dışarı çıkıyorum. Sandalyemi alıyorum, deniz kenarına koyuyorum. Ayaklarımı da denize sokuyorum. Ve sonrasında güneşin doğuşuyla beraber o kahveyi içmek, o kahveyi yudumlamak. İnanılmaz bir keyif, inanılmaz. O yüzden zaten bu hayatı sizlere sık sık tavsiye ediyorum. Çünkü zaman çok kısa arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şekilde yaşlanıyoruz. Hayatı kaçırıyoruz, bunun farkında mısınız? O yüzden birazcık kendinize zaman ayırmanız lazım. Kendiniz için bir şeyler yapmanız lazım. Hadi bu hafta sonu bununla başlayalım. Bu hafta sonu kendiniz için bir şeyler planlayın. Samimi söylüyorum bak, hayat çok daha farklı olacak. Ha, gezmeyi çok seviyorum, tozmayı çok seviyorum, eğlenmeyi çok seviyorum, kızları çok seviyorum, erkekleri çok seviyorum. Hayatı seviyorum arkadaşlar. Yani bunu yapmanız lazım ya. Önce kendinize, sonra yaşadığınız hayatı sevdiğiniz takdirde hayat kısa olmuş, uzun olmuş hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü her şeyin tadını çıkarta çıkarta yola devam ediyorsunuz. Güzel bir program olacak. Kendimi çok enerjik hissediyorum bu sabah. Her zaman olduğu gibi cumadan ötürü olduğunu düşünüyorum ben. Ya sizler de benimle aynı düşüncesiniz ya. Yani hafta sonuna giriş kısmında biraz daha farklı hissetmiyor musunuz? Ha? Yani iş hayatının noktalanacağı zamandayız. Yani noktalanacağı derken yani sadece iki günlükten bahsediyoruz. Olsun ya, olsun. O da güzel değil mi ya? Yani kendinize zaman ayırmak için bence yeterli bir zaman dilimi, iki gün. Planlarınızı hazırsa uygulamak için birazcık daha sabredin. Öncelikle Sabahların Efendisi'nin programına bir kulak verin. Çünkü o kadar çok şey anlatacağım ki bugün. O kadar çok şey hazırladım ki sizler için. Bizde kalın, keyfinizi sürün. Az sonra tekrar burada olacağız. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı millet.
7: Plus'ta.
10: Enerji. Haftanın şarkısı.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar herkese ve günaydın mesajlarınız da gelmeye başladı. Daha ben söylemeden sizler günaydın mesajlarını yollamaya başladınız bile. Evet, siz de bensiz uyanamıyorsunuz öyle değil mi? Ya ne tesadüf, ben de bensiz uyanamıyorum ya. Enteresan bir durum. Yani radyosunu yeni açanlar varsa onlara da nasıl günaydın mesajı olacaklarını da hemen söyleyelim. İki şekilde yapabilirsiniz. Ya WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan bana günaydın mesajı yollayabilirsiniz. Ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasından direkt mesaj olarak da bir günaydın mesajı alırız millet. Almalıyız. Bizim için de önemli çünkü bu. Şimdi Amerika'nın ünlü televizyon psikologlarından Dr. Phil diye bir adam var. Dr. Phil. Bir kitabı var. Bu kitapta evli çiftlere sorunlarını tartışmaya girmeden halletmeyi öğretecekmiş. Zor be biraz. Ya beyler, karınızla asla tartışmaya girmeyin. Çünkü girerseniz ve tartışmayı kazanırsanız işte o zaman başınız belada demektir. Biliyorsunuz değil mi? Ya bakın sevgili dinleyiciler, evliliğin bir garanti belgesi yoktur. Demek ki kalite standartını tutturamıyor. Yani hala deneme aşamasında. Biz de denekleriz. Ya siz bilirsiniz. İyi şanslar diliyorum ben. Yani şimdi genç arkadaşlar bana soruyorlar. Sabahların efendisi, nasıl her sabah bu işi bu kadar büyük bir başarıyla sürdürebiliyorsun diye soruyorlar. Kolay diyorum. Kahve kafein ayakta tutuyor. İçine bir şeyler karıştırıyorum. Yani 53 yaşında hala radyo sunucusu olduğumu unutturuyor. Yani tadını bozacak bir şeyler karıştırıyorum. Evet, yani şimdi sırrımı öğrendiniz ve gidin kendinize bir hayat edinin. Ben başımın çaresine bakacağım. Sana diyorum genç. Genç, git buralardan. Bu çok derin bir çukur. Ne zaman düştüğünü bile anlayamadan kendin artık eski kendin olmayabilirsin. Genç. Aynı şey sevgililik için de geçerli bu arada. Az önce söylediğim gibi. Pekala millet, cuma sabahındayız. Hafta sonu başladı sayılır. Artık bugünü de atlattıktan sonra güzel planlarınızı uygulayabileceksiniz. Ama öncesinde bugünü bitirmek lazım. Önemli olan o. Ondan sonrasında fora tatil bizleri bekliyor. Bugün şeyi düşündüm. Yani cuma ya, biraz daha keyiflisiniz ya. Acaba dedim, dinleyicilerimin istek şarkılarını alsam da onları mı çalsam dedim. Sonra vazgeçtim biliyor musunuz? Çok fazla iş çünkü yani. yok, varsa bir isteğiniz her zaman yazabilirsiniz arkadaşlar, ben buradayım. Çalabilirsem çalarım, çalmazsam ki büyük ihtimalle yok, yollayın siz şarkıyı, bakarız bir çaresine millet. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, Sabahların Efendisi.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı Enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Yeşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris.

0: ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası.
1: Elsteva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
0: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Da. Cuma gelir, hoş gelir. Ley ley lümü lümü ley. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi yine mikrofonların başında yolculuğunuza eşlik ederek yüzünüze tebessümler kondurmaya devam ediyoruz. Sahi bir şey soracağım. Gerçekten yüzünüze tebessüm kondurabiliyor muyuz? Ha? Ne olur yazın bana ya. Gülücük atın mesela. Size güldürdüğüme dair bir ispat yollayın bana. Kahkaha atın, ses kaydı alın, bir şeyler yapın. Ben burada tek başıma mıyım ya? Bu arada sevgili Menderes, şarkını dinledin değil mi? Canikom benim. Bengü'den karmayı istedi. Hemen, anında, hızır gibi yetiştim yemin ederim. Cuma sabahı millet, hafta sonu başladı sayılır. Başladı diyorum ben. Yani biraz başlangıç düdüğü gibi bir şey değil miyim ben? Ha? Yani cuma sabahı şovu başladığında artık tamam, hafta sonu geldi sayılır. Yani tabii diğerleri gibi bir sabah da şeklinde görünmüş olabilir size. Ya bakın, insanoğlu hayatın anlamını ararken zaman öldürmeye devam ettiğimiz bir sabahın körü daha diyebiliriz. Her şeyi söyleyebiliriz bu program için. Her şeyi. Yani belki sizde nasıl zaman geçiyor bilmiyorum ama benimki öyle falan geçmiyor, yalan söylemeyeceğim. Yani neden dünyadaki bütün para benim değil ki? Ha? Yani bunu mantıklı bir izahını yapabilecek kişiye servetimi hediye edeceğim millet. Ve burada 3000 liradan bahsediyoruz, dikkatinizi çekerim ben. Belki de açıklama yaptığınıza değmeyecek bir rakam. Neyse, tarihte bugün ilginç olaylar olmuş, öyle yürüyelim. 1871 yılında ilk sendikacılık yasası İngiltere parlamentosunda onaylanmış. 1871 ve sendika diyorum. İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını korumak ve daha da geliştirmek için aralarında kurdukları birlik, sendika. Biz radyo sunucularının bir sendikası yok. Grev hakkımız yok. Yani grevle istifa aynı anlamı taşıyor bizde. Ama sıradan bir istifa da değil. Tazminat ödemek zorundayız. Bu kadar da değil. Yani bu şekilde bir radyodan ayrılan birini başka bir radyoda kimse işe almak istemez. Anlayacağınız, radyo sunuculuğu kariyer değiştirmek için mükemmel bir meslek. Mükemmel.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların efendisi de %100 canlı yayında her sabah yaptığı işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edecek, yüzünüze tebessümler konduracak. E tabii yani siz de takdir edersiniz ki birazcık da cebini doldurmaya devam edecek. Günaydınlar millet. Çalışma arkadaşlarım, prodüksiyon asistanım sevgili Tolay Çelebi ve asistanım Kleopatra her zaman olduğu gibi.
4: Ya ne var ya?
3: Ben sizin fantezilerinize müdahale ediyor muyum arkadaşlar? Ya onları bu önemli karakterlerle isimlendirdim diye 8 takla atıp sevinmeleri gerekir, öyle değil mi? Hayır efendim, ben Tolay olarak daha mutluyum. Ya bir git Tolay Allah aşkına ya. Hangisi kitap yazsa alırdın? Prodüksiyon asistanı Tolay. He? Yoksa prodüksiyon asistanı Kleopatra. Oh. Olsun ya, burada benim için çok güzel kardeşlerim oldu ya, gerçekten. Yani siz bir takım hizmetler alıyorsunuz onlardan, ben yeni bir aile ediniyorum. Bu benim için çok büyük bir avantaj. Radyo Enerji ve Sabahların Efendisi işbirliğinin bana getirdiği avantajlardan bir tanesi bu. Yeni küçük bir aile. El ele verdik, sabah enerji dinleyicisini mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Canım radyom iyi müzikle, ben de bildiğim, becerebildiğim kadarıyla mizahla. Tevazuya bak ya, hiç gerek yok oysa ki, değil mi? Yani sen kendini ispatlamış bir radyo sunucususun sabahların efendisi, ne hala ağlıyorsun ya? Yok efendim, sürçülisan ettiysem affola, becerebildiğimiz kadar işte fasır vazır va. Yapıyorsun bir şeyler ki her sabah herkes seni dinliyor, değil mi? Aptal ya. Ama ben sus ya, sus Allah aşkına, yeter sabahların efendisi bıdı bıdı ya. Sizden de haber millet, her şey yolunda mı? Ha, bu arada istek şarkılarınız geliyor Fatma, aklımdasın ha. Bakacağım şarkıya, bulabilirsem çalacağım, söz veriyorum. Kızcağız 6 haftada şarkı istiyor, bulamıyoruz. Ama bu sefer azimliyiz arkadaşlar. Bulmaya çalışacağım Fatma, söz veriyorum. Eğer radyondan ayrılmazsan tabii ki. Dinlemek istediğiniz bir şeyler varsa bana yazın arkadaşlar. WhatsApp'tan olur, 0533-888-10 WhatsApp üzerinden ya da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak da bugün için şu anda işe giderken dinlemek istediğiniz bir şarkı varsa bekliyor olacağım. Ayrılmayın. Az sonra tekrar buradayız.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro X

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Elsiva 2K yanında hizmetinizde.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Şahinata. Şahinata. İlk saatin sonuna geldik. Ayrılmayın birazdan. Az sonra yepyeni saatte yine buradayız.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.
2: Bunların hepsini boş ver.
0: Ne güzel bir şarkı. Cuma sabahına oldukça yakışacak şarkılardan bir tanesi Nilüfer Boşver. Kim istedi bu şarkıyı? Fatma. Ya şu anda o kadar mutluyum ki Fatma Ermez'in istediği şarkıyı yani yedincisinde bulabildik. Kızcağız 6 haftadır benden şarkı istiyor. Hiç de vazgeçmiyor, pes etmiyor ha. Hadi o zaman Fatma, bu güzel şarkıyı radyonun sesini sonuna kadar aç ve dinle. Bizden ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Evet, günaydınlar. Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Yani benim için son iş günü. Gerisi beni pek bağlamıyor. O yüzden haftanın son iş gününden kocaman bir günaydın. Günaydın mesajlarınız geliyor bu arada. Allah razı olsun, bu sabah da beni yalnız bırakmadınız. Yani o hissiyatı bana yaşattınız ya. İyi ki varsınız ya. İyi ki sabahların efendisini dinliyorsunuz. İyi ki Dance FM'i dinliyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz. Son zamanlarda çok kullanılan bir kelime değil mi? İyi kim? İyi kim? İyi kim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, altından küvet yapmışlar. Enteresan bir habere denk geldim. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Tanaka Kikinzoku adlı bir şirket Mikazuki otel zinciri için 1.1 milyon dolardan altın küvet yapmış. 1.2 metre uzunluğunda, 65 santim derinliğinde ve küvetin üretiminde 18 ayar 50 kilo altın ve sağlamlığını artırmak için de 30 kilo paslanmaz çelik kullanmışlar. Ayrıca küvet hırsızlığa karşı önlem olarak özel bir odada muhafaza ediliyormuş. Ya arkadaşlar, leş gibi kirlenip içine girip yıkanıyoruz. Ha altın ha teneke. Ya nedir bu Allah aşkına ya? Afrika'da insanlar açlıktan kırılıyor. Ne bakıyorsunuz, ciddiyim bu defa, şaka yapmıyorum ya. Acayip sinir bozuyor böyle şeyler ya, gerçekten. İçine 8 kişi ya da bir sumo güreşçisi girebiliyormuş. Japonya'da olası bir şey. Her yerde yani kolunu etrafında dönsen kolun sumocuya çarpar Japonya'da. Öyle bir yer. Gitmedim hiç ama büyük ihtimalle öyledir diye düşünüyorum. Yani bir kolun bir dönüyorsun, bir kolun sumocuya çarpıyor. Bir dönüyorsun, diğer kolun harakiri yapan birine çarpıyor. Bir daha dönüyorsun, kamikaze pilotuna denk geliyorsun falan. Umarım şunun farkına varırlar bir yerde. Otel müşterileri otelden bir şeyler çalmanın son derece normal olduğunu düşünüyor. Yani onları cezbetmemeye çalışsanız daha iyi olmaz mı mesela? Ha? Hani bornoz kalitesini düşürmek gibi. Neyse millet. İkinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Muhteşem bir proje var biliyorsunuz arkadaşlar. Olympia Seaside, Lefke Gazi Veren'de ve çok da enteresan bir kampanya yapmışlar. Ayrılmazsanız eğer bir sonraki anonsta Olympia Seaside'ın yeni projesinden ve size özel hazırlanan kampanyasından bahsedeceğim. Hadi bakalım, ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Olimpiyas Yiğitay'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
4: Elsteva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydın Arşana'da. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en sevilen adamı. Sabahların efendisi. %100 canlı yayında. Yanı başınızda. Amacımız biliyorsunuz işe giderken yüzünüze biraz siz tebessüm kondurabilmek. Birazcık. Eğer bunu başarabiliyorsak ne mutlu bize ya. Gerçekten başarıyorsak da bize yazın arkadaşlar. Başarıyorsun. Diye... Tek kelimeyle bizi birazcık mutlu edin. Ne habersiniz bakalım? Ha? Cuma sabahı, gözümüz yok. Ya güzel yaşayın. Ya, tadını çıkartın ya. Bir şeye benzemesini sağlayın. Sevin, sevilin, sokaklarda kimseyi umursamadan öpün, sarın, kucaklayın. Bak bir arkadaşım derdi ki, eğer daha fazla insan öpüşseydi dünya bugün bu halde olmazdı. Ben de ona dedim ki, yani... Şimdi Donald Trump'ı durdurmak için tek yapmamız gereken karısına onu daha fazla öpmesini söylemek. Bu mudur yani? Ya şimdi bakın millet, arkadaşlar düşünmeden, planlanmadan, hesaplanmadan hiçbir şey konuşulmaz bu programda. Evet, sabahların efendisi araştırmacıdır. Temmuz ayı biliyorsunuz Amerika için önemli. 4 Temmuz Amerika'nın kurtuluşuydu. Amerika'nın bağımsızlık günüydü. Yani gönül isterdi ki herkesin bağımsızlık şeyi biliyorsunuz ama dünya benim kurallarımla dönmüyor. Hala bağımsızlığını ilan edememiş ülkeler var. Ben mesela, değil mi? Pekala, Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem bir projeden bahsediyoruz. Uzun zamandır Olympia Seaside projesinde çok ilgi gösterdiniz ama faydalanmayan arkadaşlar var. O yüzden tekrardan bu anonsu yapmam lazım. Şu anda yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın arkadaşlar. Yani bir müjdem var ki inanılmaz. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bavullarınızı hazırlayın. Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınacaksınız. Şaka yapmıyorum ha. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olympia Seaside projesinde tam %10 indirim. Hani o... Hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimli. Yani tabii kafanıza takılan bazı sorular var, peşinatı, faizi ne olacak falan filan, devir ekonomi devri sabahların efendisi. Yani bunları sorduğunuzu duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli millet. Ha geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapmışlar ya. Ha faiz? Sıkı tutunun. %0 faiz. Yanlış duymadınız. Faiz maiz yok. Sıfır. Yani peşinat minicik, vade uzun ve faiz yok. Üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi billahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür, benden söylemesi. Telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi yazın numarayı 0539 111 90 90. Bir kez daha tekrar ediyorum. 0539 111 90 90. Telefonu açın ve bir randevu talep edin. Daha sonra tüm detayları zaten orada arkadaşlar sizlere anlatacak. Ha gitmeden projeye şöyle bir göz atayım diyorsanız da www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret etmeniz yeterli millet.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

0: ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanı'nda hizmetinizde.
1: Olimpiyas Yiğit'in sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. İyi hafta sonları şimdiden dinleyiciler. Umarım çok fazla zarar görmeden atlatırsınız hafta sonunu. Ya ben atlatamıyorum. Hafta sonu geldiği zaman hafta içi stresini üstümden atmak için biraz vahşi zamanlar geçiriyorum. İyi anlamda söylemedim. Sürekli söyleyeyim bak. Hu-hu, party! Onu denemek istiyorum. Bu. Bunu da deneyeceğim. Wow! Seni de seviyorum. Seni de. Ondan sonra vücut ağrıları, pişmanlıklar. Kan veremiyorum ya. Kan veremiyorum. Aslında pişmanlık duymuyorum. Yani geçmişte tabii çok dağıttım.

0: Bazen sevgili dinleyiciler, belki bu soruyu kendilerine soran başka erkekler de vardır. Bazen siz de şu soruyu kendinize soruyor musunuz? Ben neden bu kadar kıllıyım? Yani 17 seans lazerden sonra hala kıllıysanız, yani bu soruyu sorma hakkını bence kazanmış oluyorsunuz, değil mi? Ben neden bu kadar kıllıyım? Kötü olan ne biliyor musunuz? Kıllı olmak değil, beklenmedik derecede kıllı. Şimdi adam vardır, boynuna kadar fışkırır. Tamam, bilirsin, kıllı bir bireydir. Hiçbir sakıncası yok, yolu açık olsun. Eminim kıllı adam seven binler, birkaç yüz, onlarca kadın vardır. Ama benim problemimi anlatınca birçok erkek beni çok iyi anlayacak. Yani beklenmedik derecede. Yani giyinirken baktığın zaman bir şey yok. Sokaktaki insan. O kadar çok insan var ki sokakta. Hangi sokaktaki insan? Ya bir keresinde bir kız arkadaşımla eve gittik. Tişörtümü çıkarınca kız "Aa!" dedi. Ne oldu dedim. Yok ya, bir şey yok, bir şey yok. Yani yüzüne bakınca nesin sen ya? Nerede? Ay, buradan nasıl çıkabilirim? Evet. Neyse, bugün eski bir alışkanlığı ortadan kaldırmayı teklif ediyorum size sevgili dinleyiciler. Zaten biliyorum, gelenekler bizim özümüz. Onları modernize edip koynumuzda saklamalıyız ama beni bir dinler misiniz? Artık erkekler birbirini öpmesin ya. Olur mu? Yani tamam ya, eyvallah, en azından Ruslar gibi dudaktan öpüşmüyoruz, eyvallah, ama yani düşünsenize, benim prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi'ye ilk merhaba dediğimde sanırım herpes bulaşırdı ya. Hayır, bazen 15 kişi bir araya geliyoruz, hepsi erkek. Tanıyorum, ne bileyim, arkadaşlarım falan, 15 erkek öpüyorum. Ayrılırken bir 15 erkek daha öpüyorum. Ondan sonra öyle gece günlüğüme şöyle yazmak zorunda kalıyorum: bugün 30 erkek öptüm. Pekala millet, programı bitiriyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Haftanın son iş gününde yine sabahın köründe sizlerle birlikte olduk. 2 saat boyunca keyif aldığınızı ümit ediyorum. Hafta sonuna hazırlıkları yaptınız, onu biliyorum. Yani planlar kafanızda netleşti ve artık cumartesi gününün, cumartesi sabahının gelmesini bekliyorsunuz. Umarım güzel bir hafta sonu geçirir, çok eğlenirsiniz. Dediğim gibi, eğer ki güzel bir planınız varsa yazın bana millet. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak, biz hafta sonu Sabahların Efendisi şuradayız, kızlarla beraber gidiyoruz. Bak, gelmezsem eğer... Neyse, son cümlemizi de söyleyelim. Olimpia Seaside, Sabahlar Efendisi'ni gururla sundu millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: 22.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
2: Ki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Siva 2K'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Siva 2K.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Kıpırasın,
1: kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5. Enerji
0: ilk 5.
1: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cyprus

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

aylara. Açtım moeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

0: Bildirim, Mausa mağazamız, Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiyanı'nda hizmetinizde.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Elsteva 22 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 22'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Belli.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. Geçmişten günümüz hitlerine uzanan bu müzik yolculuğunda adanın iki duayen DJ'i kabinde. Barış Bulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Retro Express.

0: yazın konforu. %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve Esiva 2 yanında hizmetinizde.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir cuma günündeyiz. Artık bu haftayı da kapadık. Bir ayı daha bitirmiş bulunmaktayız. Tarihler 31 Temmuz. Yarın itibariyle hem güzel bir hafta sonu başlayacak hem de harika bir aya adım atacağız. Keyifli bir ay olacak. Bol bol bugün böyle yeni ayda yapılabileceklerden bahsedeceğim. Yazın son aylarının böyle tadını çıkarabileceğimiz konulardan bahsedeceğim. Bir yandan da keyifli şarkılar gün boyu enerji keyfinde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: 2.
1: Elsevay 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsevay 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsevay
2: 2. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi yeni ay geliyor. Yeni ay birbirinden güzel etkinliklerle dolu. Böyle hafta sonundan başlıyor. Ağustos ayı boyunca hem dünyaca ünlü yıldız isimler DJ'ler hem de yerel sanatçılarımız, Türkçe pop'un en iyileri, arabeskin en iyileri kimler var saymakla bitmez bu frekansta. Ben size bir adres veriyorum gişekıbrıs.com üzerinden. Hangi sanatçı, hangi DJ nerelerde sahne alacak, hangi klaplarda neler var, nasıl etkinlikler var hepsine göz atabileceksiniz, biletlerinizi alabileceksiniz. Hatta bazı etkinlikler ücretsiz, promosyon biletler var, bazıları menülü biletler derken bayağı dop dolu bir site, oradan göz atmanızı tavsiye ediyorum. Müziğin en iyisi için de tabii ki de radyonuz enerjiyi her zaman tavsiye ediyorum.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve sosyal medyadaki çekilişimiz için artık son dakikalarınız. Her hafta olarak yeni bir video paylaşıyoruz. Yeni bir çekiliş demek bu. Yarın da yeni bir video yayınlanacak. O yüzden vaktiniz çok az. Bu haftanın çekilişini kaçırmadan yakalayın. Ne kazanacaksınız? Cyprus Express'ten hediye çeki kazanacaksınız. Sonra bu çekinizle birlikte Cyprus Express'in web sitesinden online olacak şekilde kolaylıkla alışverişinizi yapabileceksiniz. Cyprus Express nedir, neler var diyorsanız da işinize yarayacak o kadar çok ürün bulunuyor ki, böyle bahçe aletlerinden evde kullanabileceğiniz, mutfakta, banyoda, ofiste, çalışma masanızda, yatağınızda, başucunuzda bulunması gereken, hayatınızı pratikleştiren birçok ürün bulunuyor. Şöyle bir göz atmanızı tavsiye ediyorum siteye. Zaten ister istemez buna da ihtiyacım vardı diyeceğiniz birçok ürün karşınıza çıkacak. O yüzden güzel bir hediye çeki kazanıp bir de üstüne indirim almak istiyorsanız çekilişimize bekliyoruz. Detaylar sosyal medya hesaplarımızda.

Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Deva Ekiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Seva Ekiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Seva
1: Ekiki. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Ve yine bir ayı daha geride bırakıyoruz. Artık 2026'nın diğer yarısındayız. Haziran itibariyle zaten diğer yarıya geçmiştik. Yavaş yavaş artık 2026'nın sonlarına doğru ilerliyoruz. Yaz daha bitmedi ama böyle bir buçuk ayımız kaldı sezonun kapanmasına. Tabii hava sıcaklıkları ülkemizde daha uzun sürse de bizim modumuz böyle Ekim-Kasım gibi artık kış moduna geçiyor ister istemez, böyle toplumsal bir etki oluyor. Resmi olarak da sonbahar ayları olduğu için o sonbahar hüznü içimize çöküyor, işler yoğunlaşıyor, okullar açılıyor derken böyle bir tekrar mücadeleye giriyoruz. Sonrasında yılbaşı, kış derken yine bir bakmışız öbür yaz başlamış. Tabii öbür yazı konuşmamıza şu an çok gerek yok. Daha önümüzde 2026'nın yazı dolu dolu var. Ağustos, Eylül güzel geçecek adamızda. Nereden biliyorum? Tabii ki çok güzel etkinlikler var, festivaller var, konserler var. Bizde de müziğin en iyisi var. Daha yayınlanacak birçok yaz hiti var. Bizlerle buluşacak birçok albüm var. Biz de sizlerle buluşturacağız. Bugün de birçok yeni şarkı yayınlandı. Zaten ilerleyen günlerde listemize dahil ediyor olacağız. Enerji Keyfi yeni saate doğru devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: %20 indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken Zeki Erkun ve Simge İşbirliği reklamların hemen ardından bizleri karşıladı. Şimdi bir işbirliğiyle daha devam ediyoruz bu güzel cuma gününe. Hafta sonuna hazır mıyız? Hafta sonu sizleri bekleyen birçok etkinlik, konser, festival var. Hepsi Gişe Kıbrıs'ta, ben de bahsediyorum zaten sık sık. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken bu güzel cuma gününde şimdi biraz burçlardan bir araştırma yapılmış ve bu araştırmayı sizlerle paylaşmak istedim. Tabii burçlar biraz işin eğlencesi ama özellikler ve karakterlerine baktığımızda doğruluğu var tabii ki de. İlişkilerde içten seven ve güven veren sadece 5 burç varmış. Balık, kova, başak, yengeç ve boğa burçlarıymış. Bunlar daha içten sevip daha güven veren burçlarmış ama tabii istisnalar vardır eminim. Bu burç harici de yine güven veren, sevgi veren birçok burç vardır diye düşünüyorum. Yani hayatınızdaki bu burçlardan böyle bakarsanız belki içtenliğini, samimiyetini fark edersiniz. Diğer burçlarda yine yaşanmışlıklar olsun, tecrübeler olsun, bakış açısı olsun değişkenlik gösterebiliyor. Ben sizlerle paylaşmak istediğim keyifli konular hepsi bu programda.

0: hiçbir yere ayrılma. Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: kaliteli ürünlerde %50 artı %20 indirim. Mausa mağazamız Salamis Yolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın, ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
4: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
5: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1

0: Enerjiyi Minimix Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

haftanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.

0: yaşatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bir ayın daha artık sonuna gelmişiz. Yarın itibariyle hem hafta sonunu başlatacağız hem de harika bir ay kapıda. Ağustos ayı içerisinde birbirinden ünlü sanatçılar ülkemize gelecek konser vermeye, sahnelere. Hem yerli sanatçılarımız hem dünyaca ünlü DJ'ler, sanatçılar, yıldızlar, tiyatrolar, sahneler, festivaller, hepsi bu ay gerçekten adamızda. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta, ücretsiz biletler var, yemekli menülü biletler var da var, yani hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

0: enerji,
1: ilk beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri.
1: Enerji.
3: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve yarın itibariyle sosyal medyamızda yeni bir çekilişimiz daha yayınlanacak. Bizleri takip edenler ve katılanlar zaten biliyorlar konuyu. Gerçekten güzel bir çekiliş her hafta sizlerle paylaşıyoruz ve yapmanız gerekenler zaten çok basit oluyor. İlk 5 listemizin bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Tahmininiz doğruysa Cyprus Express'ten hediye çekiş sizlerin oluyor. Detaylar sosyal medyamızda, müziğin en iyisi de radyonuz enerjide. Kimse

0: Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Elsteva 2 Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsteva 2'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın.
3: Elsteva 2. Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bir haftanın ve bir ayın daha sonuna geldik. Tabii ki de yarın yine Pop 20 listemizle birlikte, hatta Ağustos ayının ilk Pop 20 listesiyle birlikteyiz. Pop 20'nin sonunda da bir hediye bekliyor olacak sizleri. Herkese güzel bir ay diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum ve sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön dizim için böyle.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
1: Film başlıyor. Ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu Elsi ve Kiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. Elsi
1: ve Kiki. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: 22.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: gibi.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Altın Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesinde.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: indirim. Mausa mağazamız Salam İstiyolu Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Hava Ekiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu El Siva Ekiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından siz de yararlanın. El Siva
1: Ekiki. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: Dün her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz. Oh.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kiki Kıbrıs mağazalarında kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim dönemi başladı. Size en yakın mağazamızı ziyarete gelin, sezonun en trend parçalarının, kalite ve uygun fiyatla buluştuğu LC Waikiki'nin %50'ye varan indirim fırsatından

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
3: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Caner Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Belki

ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Feridun Düzağaç 7 Ağustos'ta Lefkoşa Mısırlızade Açık Hava Sahnesi'nde.
2: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Cyprus Express Enerji İlk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.